cheese, lap canje da, cap gala cheese pulleris. Şacak kalas dem kutur, hürmet ama dağlara.